troyla kale işlen işlek. Kocalan gulat kılıç keşelen yakalen.